0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürküt tukarmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Alvaran'ın bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolgalıp götürüp ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişiye üstüş. Yakışı yoğuş gün.
2: Ahtaman surasam, ahtan bürkütlerin türleri bunday top torunu aytıp beret.
1: Biz Kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız, karmaya alabız. Hayra koypır alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, büyü besinlerden alışı gerek. Ağa işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da. Yurtuz salıştığını, ben şunda yakışı görüp kalkmam. Şunda osurlanıp, özümce koşup olup, gömürümü götürdüm. Şunda evlilik. Yakışı eziyat diye bulam, o çok iyi. Götürdüm, yürüştük seni.